Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes ku sur dera min.

Absalemi tamam ede heşiru abdale ve der imane bavet ama gel o ve ismi gemine de sehvavet ve nalı Resul ya. Müsterkoda tavan dedikim Ramişan'a gildi. Mekulü ya nalı Muhammed'i

0: Spastkım. Erey ole. Sıhhat ama mustaj hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama olsa jiddeli merim merim de kafeyle yani.
1: Selamlı.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

0: franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Robo!
2: Oğlun
1: öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

0: Kaç kaldın Bekri? Nasılsın
1: lan?
0: Bekri!
1: Efendim?
0: Dayanı! Kıra da sakın kapatacak ya kızısı! Bela kadar hap çay koş bu kirli de çöpki! Haydi kırım haydi!
2: La bela kirli hani ma hacay! Kalesi bu gıhı gıhı!
3: La ya kirli bile! Çayli adına, gher çayli adkum! Enta dhugha! Şuf şlon

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müstahar misterim.
1: Bravo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuş sorun dera min.

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Bi hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara Ez ve estrani şu

Gelik hudar, gelik azadi khaz. Da helbest u da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigava gelime ev guhdar kirin, jihar vipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Babana
2: ne önce almıştı amistarım?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!